yapmışlar biz 18 vadiyo şemmimişince. Çaket her vatroja sirat.